ayaklarını yakıt getiriyor. Sen boksla diyorsun. İmpan kanin let gitu hunte pırıtı ve nesil ve kayış sinelerin çeçide diyor. Kayış sineler çeğve yetedim. Titulu diyor sinçe yetedim. Aynen tanem hıyalu çeğzadım. Aynen tanem hıyalu pırıtı ve nesil. Señor, la hice tan que voy a dejar el taller.